Eğer hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.

0: Fos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında Fos'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Otürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcındayız. Bugün 7 Temmuz Salı, aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygularla eşlik edeceğiz. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat boyunca Slow Türk'te sabahı paylaşacağız. Mutlu bir gün, iyi bir sabah diliyorum herkese.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek bugün içerisinde. Yağış olacak bölgeler de var. Akdeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de benzer hava koşullarının devamı tahmin edilmekte. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

İnsan değişiyor ama öyle bir günde değil, fark etmeden bazen. Bir gün eskiden peşinden koştuğun şey için artık yerinden bile kalkmadığını görüyorsun. Bir bakmışsın, asla yapmam dediklerini yapmış, onsuz yaşayamam dediklerini geride bırakmışsın. Çünkü insanın değişimi önce hislerine uğruyor, sonra da düşüncelerine, ardından konuşmasına, en sonunda da hayatına. Bazen de değişmek bambaşka biri olmak olmuyor. Sadece kendine artık iyi gelmeyeni usulca bırakabilecek kadar büyümek.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarısı aydem olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

0: Yıldız'la.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnsan bazen de mantıksız şeyler istiyor. Çiçek açmadan bahar, emek vermeden sonuç, beklemeden hep güzel haberler. Oysa hayatın en güzel şeylerinin çoğunun ortak bir huyu var. Aceleye gelmiyorlar. Ama sabretmek zor. Zor da beklemek gerekiyor işte. Çünkü bazı kapılar zor açıldığı için değil, tam zamanı gelmediği için bekletiyor bizi. Bize düşen de beklerken huzurumuzu kaybetmemek oluyor. Slow Türk'te şarkılar bu sabah yine bizden hikayeler anlatıyor. Bakın ne diyor.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yaz.

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Biraz anlayış, biraz iç huzuru ve güvenebileceğimiz bir ses. Bazen en çok ihtiyaç duyduklarımız bunlar oluyor. Ya da yorgun bir günde ben hallederim diyen birine çok ihtiyaç duyuyoruz. Bazen de hiçbir şey söylemeden yanımıza oturan bir dosta ihtiyaç duyuyoruz. Çoğu zaman ihtiyacımız olan şey yeni bir hayat değildir. Bu kadar basit şeyleri fark edip onları bize vermeyi başarabilen sevdiklerimizdir. Öylesi kıymetli insanlar yanımızda olsun hep bugün. Başladığımız yeni günün adı 7 Temmuz Salı. Stol Türk'ten günaydın herkese. Gözler.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

haftanın ikinci sabahında çalışanlar iş yerlerine ulaşıyor. Günün mesaisi başlıyor. Herkese kolaylıklar dileyelim. Slow Türk'te ben Didem. Günün günaydın mesajları için WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 549-659-66-0. Siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: işin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: Yılmaz'la.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Temmuz Salı, aşkın frekansı Slow Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Balıkesir'de seher bizi dinliyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm dinleyenlere güzel bir gün diliyor. Sivas'tan Meryem ve çok özlediğine de armağan ediyoruz bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dingin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrili patikalarda yürürken, kuş seslerinin size eşlik etmesini, ormanın derinliklerinde antik efsanelerin izlerini hissedebilirsiniz. Hasanboğuldu ve Stüven Şelalesi'nde kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

Biz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Salı sabahının günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Torbalı'dan Aytaş Ahlatçılar bizi dinliyor. Herkese mutlu sabahlar dilemiş.
1: Eskişehir'den Serdem iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Bugün doğum günü olan Ezgi'ye armağan etmiş. Nice yıllar dileyelim biz de bugün doğan herkesle beraber Ezgi'ye de. Siz de günaydınlarınız, kalbinizden geçenler, sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizle bize ulaşabilirsiniz. 549 659 66 00 var.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Özelsiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.

Erasmus Türk'te sevdiğimiz şarkılarla yeni güne günaydın demeye devam edelim. Elnur bizleri dinliyor. Çalıştıkça çalışıyorum sayenizde diyor. Patronların en sevdiği radyo olduğumuz doğrudur, evet. Makedonya'dan Hakan selamlar göndermiş. Tüm gurbetçilere armağan eder misiniz benden diyor. Süleyman da diyor ki uzaktaki arkadaşım Mert Sütçü'ye armağan eder misiniz? Sizi dinlemek çok keyifli demiş. Kocaman sevgiler gönderelim. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: getir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevdiğimiz şarkılarla yeni güne günaydınları paylaşmaya devam edelim. Erzurum'da Hülya bizi dinliyormuş. Kahvaltı sofrasındayım ailemle beraber. Tüm sevdiklerim için çalar mısınız şarkınızı demiş elbette. Antalya'dan Esra ve Nihal iş yerlerinde çalışırken dinliyorlar. Tüm çalışanlara armağan etmişler. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. İzmir'den Murat Fatma Nur için istediğini söylemiş. Adana'dan Sabit Berk için çalacağız. O da Yaren Hanım'a armağan etmeyi istiyorum diyor. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Ücretsiz. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1.700.000 TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dengin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrili patikalarda yürürken, kuş seslerinin size eşlik etmesini, ormanın derinliklerinde antik efsanelerin izlerini hissedebilirsiniz. Hasanboğuldu ve Stüven Şelalesi'nde kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

manşetle Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Blok 3 Sebebi Yar'la radyonuz saydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Bir haftalık aradan sonra ben Haluk Sarıtaş yine yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım. Can Ozan radyomuzdaydı. Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dingin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrili patikalarda yürürken, kuş seslerinin size eşlik etmesini, ormanın derinliklerinde antik efsanelerin izlerini hissedebilirsiniz. Hasan Boğuldu ve Stüven Şelalesi'nde kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Elif Buse Doğan Yangın Yeri radyonuz sayede istek hattımız devreye girdi. Hemen dinlemeye başlayalım.
1: Biz Trabzon'dan Ege Ece. Ege sizi çok merak etti. Her gün sizi bana sordu. Tatiliniz umarım güzel geçmiştir. Ege çok özlemiş sizi ve kusura bakmayı onun için çalmanızı. Ege şu anda Slow Türk'ü dinleyen herkes için ve sizin için ve kendi için Blok 3'ten Kusura Bakma şarkısını istiyor. Çok teşekkür ederiz.

0: Merhaba Edel, iki tas çorbayla radyonuzdaydı Slow Trip'te. Sesli mesajlarda bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba Haluk abi, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Oğlum Mertemir'le beraber Sinop'ta 5 gündür kamptayız.
0: Ne güzel.
1: Eşim çalıştığı için bize katılamadı. Sıradaki şarkıyı oğlumla beraber eşime armağan etmek isterim. İyi yayınlar, teşekkür ederiz.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geldiniz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Seni sevmekten başka neydi benim günahım? Semicenk, Vur Beni ile radyonuz Sadi Slow Türk'te Sezen Aksu isteği var.
1: İyi günler Haluk Bey. Ben İzmir'den Semra. Şu an çay eşliğinde sizi dinlemekteyiz.
0: Afiyet olsun.
1: Bize Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısını çalarsan çok mutlu oluruz. İyi yayınlar diliyoruz. İzmir'den selamlar.

0: Sezen Aksu, Sen Ağlama. Radyonuzdaydı Slow Türk'te. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
1: İyi günler Haluk Bey. Hoş geldiniz. Çok özlemiştik sizi. Yeter ki sağlık olsun. Nilüfer'den bir şarkı çalabilir misiniz bugün? Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Hoşça kalın. İyi yayınlar.
0: Öncelikle ben de sizleri çok özledim Slow Türk ailesi. İyi ki varsınız diyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.505 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.84, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.225, çeyrek altın 10.556 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: bu yılın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesiydi. Umur Doğma, Hande Ünsal, Gel'le radyonun sahibi Slow Türk'te Ufuk Beydemir isteği var.
1: İyi yayınlar Haluk abi. Ordu'dan sevgiler. Gününüz güzel geçsin. Ufuk Beydemir'den Aytenli Kadını biricik eşime ve biricik kızıma armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar dilerim.
0: Şarkı şu an Slow Türk'te.

0: Ay tenli kadın Ufuk Beydemir Slow Türk'teydi. Biraz geçmişe gideceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, bu şarkıyı hayatımda değerli olan bir insana göndermek istiyorum ama o şu an kendisi yok hayatımda. Gül, beyaz gül.

0: Sedon, aşığınım. Radyonuzdaydı. Devam ediyoruz sesli mesajları dinlemeye.
1: Buradaki şarkıyı canım eşim Cüneyt Koç, canım kızım Miray ve canım oğlum Miraç'a gelsin.
0: Peki sıradaki şarkıyı sizler için de çalarız. Peki o şarkı ne?

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Garanti BBVA.
2: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: geçtiğimiz haftalarda çıkarmış olduğu yeni şarkısıyla akşamüstüyle yalın girde bıraktığımız isimli Slow Türk'te Rafet Erroman isteği var.
1: Selamlar Haluk Bey. Ben İzmir'den Ali. Rafet Erroman şarkısını istiyorum. Bana sen lazımsın. Erkek kardeşim Hasan için ve kız kardeşim Elif için gelsin. Teşekkür ederim.

0: yanımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: ihtiyacım var. Acıoğlu radyonu saat 13.30 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhaba Arık abi, İzmir'den Murat ben. Zeynep Askıç'ı alır mısınız? Kolay gelsin.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: çok yakında yepyeni bir şarkıyla karşımıza çıkacak olan Tarkan Gitti Gideli'yle radyonuzdaydı. Slow Türk'te geçmişe gideceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Haluk abi, yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün senden istek parçam Semiremiz Pekkan, Neredeysen parçası. Çalarsan çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Olmazlara vuruluyorum. Mert Demir, radyonuz saydı. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Haluk Bey merhabalar, nasılsınız? Almanya'dan Nuriye ben. İstek parçam, biri tutuyorsa şu anda elini söyle bana aitsin sözleri olan bir şarkı, ama kim söylüyor ya da şarkının adını bilmiyorum. Eminim siz biliyorsunuzdur. Bekliyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dingin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrilip

0: de kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemesi.

0: Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kendine özgü tarzı ve sound'uyla son yılların başarılı isimlerinden bir tanesi Emre Fel, Bir Güldün'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ersay Üner isteği var.
1: Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan sevgiler. Ersay Üner'den Selam şarkısını rica ediyorum Haluk Bey. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şarkı şu an radyonda.

0: Gülşen Kardan Adam'la radyonuzdaydı. Bakalım sıradaki istek hangi parça için? Hemen dinleyicimize kulak veriyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey, özledik gerçekten sizi. Siz yokken de aynı frekanstayız ama sizinle olunca enerjisi bambaşka. Hazır çok güzel şarkılar da çalıyorken, ben sizden yüz yüzeyken konuşuruzdan bir şarkı sizin seçiminize bırakıyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: Slow Türk'te bu sıcak havalarda serinleten şarkılarla sesli mesajlar devam ediyor. Onlardan bir tanesi.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Betül ben. Sizden Nilüfer'den bir şarkı rica ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, içimden bu şarkıyı çalmak geldi.

0: yabancı bir bestenin Türkçe sözlerle yeniden yorumlanmış hali, yani bir aranjman. Yalnızlığımla baş başa Nilüfer radyonuzdaydı. Slow Türk'te Yaşar isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Hüseyin ben İstanbul'dan. Eşim Sevil ve kızım Nefes için Yaşar'dan Kör Bıçak istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen çalıyoruz. Kör Bıçak'la Yaşar Slow Türk'te. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: İkiden ve Tuba Yurt Radyonu'ndaydı. Slow Türk'te önce bir Sakarya'ya gidelim.
1: Merhaba Haluk abi, ben Sakarya'dan Adasu Emrefel Birgül'dün çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.
0: Adasu Emrefel Birgül'dün az önce çalmıştık ama ilerleyen dakikalarda sana söz tekrar çalacağız. Bir Trabzon'a gidelim.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzon'dan selamlar. İş yerinden sizlerin radyosunu dinliyoruz. Bir istek parçam var. Gökhan Türkmen, Ben Unuturum.
0: O zaman şarkın şu an Slow Türk'te.

0: Al.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te 14.48 oldu saatler. Günün son mesajına bir kulak verelim.
1: Halik Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben Burak Damatoğlu. Sizden ilk defa bir sürüyle bulunacağım. Ben de yenerden hadi geçmiş olsun istiyorum. Lütfen dinleyin.
0: Hemen bir başka dinleyicimize kulak verelim.
2: Haluk Bey kolay gelsin. Erzurum Uzundere'den Meral Akpınar. Şu an sizi dinliyorum. Şaban Gedik'ten Sana Meftunum şarkısını sevip de değer bilmeyenlere gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Bir başka mesaj.
3: Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Bizler Zonguldak'ta sağlık çalışanları olarak sizlerden Ebru Gündeş Karayazım istiyoruz efendim. Sağlık günler dileriz.
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza sevgiler gönderiyorum. Bir başka mesaj.
4: Merhabalar, ben Handan Özuğurlu. Bugün oğlum Mehmet Burak Güngör ve Esra Güngör'ün evlilik yıl dönümleri. Onlara bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eğer yayınlarsanız çok mutlu olurum. Onları çok seviyorum. Ayrıca oğlumun da doğum günü. Hayatları boyunca arkalarında olduğumu ve ömrümün sonuna kadar onların yanında olacağımı söz veriyor ve çok öpüyorum. Sizleri seviyorum canlarım.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın aynı saatte 11'de tekrar Aşkın Frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Telefonlar, haberler, her şeyin geleceği. Güzel bir gün diliyorum herkese. Her ne kadar 15. saatte olsak da gün içerisinde güzel haberler almak için oldukça uzun zamanımız var. Ben Şeyma Şener, Slow Türkçe sizlerleyim. 19'a dek şarkıların en güzellerini paylaşacağız. Çalışanlara kolaylıklar, herkese keyifli saatler dilerim.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün

Kartal'ın Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Reklam.
1: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yani böyle eskitemediğimiz şarkıları da tabii ki ihmal etmeyeceğiz. Sık sık hatırlayacağız programımız boyunca. Şimdi yine o eskilerden ama yeniden doğan şarkılardan biri İki Tas Çorba'yı bir kez daha Mela Bedel'den dinliyoruz.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.544 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.271, çeyrek altın 10.634 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam, bank, kartım hadi.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Hele güzel İstikbal.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

beni yalnız hissedenlere bir şarkı çalalım ve aslında yavaş yavaş nasıl hissediyorsunuz, gün nasıl gidiyor onu da soralım istiyorum ama birkaç şarkı daha bekleteceğim sizleri. Yeni bölümde de mesajlarınızı almaya başlayacağız. Şimdiden yazmak istediklerinizi düşünün ve bir sonraki anonsumu bekleyin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Küçükçekmece, Mertel Cevizli Bağ Çağlayan yönlerinde yoğunluk görülüyor. Mahmut Bey İkiterli, Gazi Osman Paşa Seyran Tepe çevresinde trafik zaman zaman ağır ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Göztepe, Bostancı Maltepe ve Kartal arasında araç yoğunluğu yaşanıyor. Temde Sancaktepe Ümraniye ve Ataşehir kesimlerinde trafik akışı yer yer yavaş seyrediyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa yakasından bağlantı yollarında yoğunluk görülürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde özellikle Kavacık ve Hasal bağlantılarında trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Tabii ben bir önceki bölümde mesajları alacağız der demez yazmaya başladı her zaman dinleyen dinleyicilerimiz. O yüzden vakit kaybetmeyelim ki numaramızı hatırlamak isteyenler için bir an önce hatırlatalım. Ve onlardan da paylaşmak istediklerini alalım. Kimler nerelerde dinliyorlar, neler yazacaklar bekliyorum. Ve birazdan da yazdıklarınızı yayında okumaya başlıyorum. Mesajlarınız için WhatsApp numaramız 549-659-66-0. Kulaklarınızda güzel Tarkan şarkısı olurken hadi hemen yazmaya başlayın. 549-659-66-0.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 dereceyle orta, Ankara 51 orta, İzmir 107 dereceyle sağlık açısından sakıncalı, Adana 65 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 104 ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 64 dereceyle riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

öyleyse mesajları okumaya başlayalım. Güzel şarkılar kimlere gidecek şu dakikadan sonra? Gözde yazmış oğullarım Ahmet Kayra ve Alaz için bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz ismini paylaşmamış ama sonraki şarkı yalnızlığıma gelsin diyor. Hatice Gediz'den selamlarını göndermiş. Onun için de çalacağız. İzmir'den Murat Hatice'm için gelsin. Güzel bir şarkı diyor. Devam edeceğiz mesajlara. Yazmak isteyenler için numaramızı da tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 549 659 66 0.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.572 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.273, çeyrek altın 10.639 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Atlas'ın Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

ve Mete ile arabada dinliyoruz. Sizi iki araba önümüzde giden eşim Erkulan selamlar, sevgiler göndermek istiyorum diyor. İyi yolculuklar. Ankara'dan Şebnem, yemek yaparken dinliyorum. Vakit çok güzel geçiyor. İyi ki varsınız. Ben de bir şarkı çalarsanız benim için mutlu olurum diyor. Tabii ki çalarız. Doğa, canımdan çok sevdiğim biri var. Adı Demir. Beni çok kırdı. Hala seviyor mu bilmiyorum ama her şeye rağmen Demir, seni çok seviyorum. Ne olursa olsun sıradaki şarkı bizim için gelsin demiş. İlknur Çevik için bir şarkı istiyorum diyor. Bir diğer dinleyelim.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
4: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kuşak farkı da neymiş dedirten bir ortak çalışma. Divamız Ajda Pekkan ve Manifest kızlarımızdan Hileli dinledik. Bodrum'dan Cavit Kılıç herkese selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Bir dinleyicimiz bugün evlilik yıl dönümü olduğunu söylemiş ve eşine bir mesajı var. Bugün diğer günlerden daha özel ve güzel olmasının sebebi, hayatıma girdiğin günden sonra yuvamı inşa etmek için temelleri attığımız evliliğimizin ikinci yıl dönümü olması. İkinci yılımız kutlu olsun hayatım, seni seviyorum diyor dinleyenimiz. İsmini paylaşmamış ama nice aşk dolu yıllar diliyoruz. Manisa'dan Özkan için gelsin sıradaki şarkı diyen bir başka dinleyicimiz var. Sıradaki şarkı Karkamış Yoluna Düşenler ekibine gelsin diyor. Merve hocama selamlar demiş Zahide.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dengin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrili patikalarda yürürken, kuş seslerinin size eşlik etmesini, ormanın derinliklerinde antik efsanelerin izlerini hissedebilirsiniz. Hasan Boğuldu ve Stüven Şelalesi'nde kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Aa, görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım hadi.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Akşamın son mesajlarına bakalım. İstanbul'dan İsmail, dayım Yaşar Öztürk ve eşi Gülferi Öztürk için gelsin sıradaki şarkı diyor ve Çınar için geliyor son olarak bu güzel şarkımız.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Sıcak bir hafta yaşamaya devam ederken bugün meteorolojiden gelen yeni haberler biraz içimize su serpti sevgili dinleyiciler. Çünkü yarını da böyle geçireceğiz ama İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara'nın büyük bir kısmı Perşembe itibarıyla serinlemeye başlayacak. İki gün boyunca İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak. Yani hafta sonunu yine yağışlı ve biraz daha serin bir havayla karşılayacağız. Yeah.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız oksijenin en bol, doğanın en dingin köşelerinden biri olan Kaz Dağları. Mitolojide İda Dağı olarak geçen bu bölge, zengin bitki örtüsü, serin ormanları ve dağ eteklerinden süzülen pınarlarıyla adeta bir doğa sığınağı olarak karşılıyor ziyaretçilerini. Yeşilin her tonuyla çevrili

0: kısa bir mola verebilir, serin suların sesiyle yorgunluğunuzu bırakabilirsiniz. Geleneksel köyleri, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle Kaz Dağları hem ruhu hem bedeni dinlendiren nadir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın kalbinde saklanan bu eşsiz dağlarda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün erken saatlerinden bu yana yoğun çalışanlar için özellikle o beklenilen dakikalar geldi. Artık mesailerini bitirenlere geçmiş olsun deme vakti. Eve dönüş trafiğine çıkanlara da iyi yolculuklar dileyelim ve hemen tüm günün yorgunluğunu alacak şarkılarla sizleri buluşturalım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Son günlerde ülkenin en büyük gündemlerinden biri de depozito iade makineleri sevgili dinleyiciler, farkındasınız değil mi? Herkes bunu konuşuyor ve paylaşıyor. Tabii ki geri dönüşümün desteklenmesi amacıyla bu iade makinelerinin artık neredeyse her yerde, marketler dahil, karşımıza çıkması çok güzel bir gelişme, bir adım oldu. Fakat her konuda olduğu gibi bundan da fayda çıkarmaya çalışanlar, bazı market ve işletmeler hemen ertesi gün su fiyatlarına zam yaptı. Haliyle herkes ayaklandı. Neyse ki yetkililer bugün açıklama yaptılar. Su fiyatlarına yapılan zam iddiaları üzerine denetimlerin başladığını ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı. İçiniz rahat olsun.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Şirinevler, Mertel Çağlayan ve Zincirlikuyu çevresinde araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Mahmut Bey, Gazi Osman Paşa, Kağıthane ve Seyrantepe kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Altunizade yönünde trafik ağır ilerliyor. Temde Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye çevresinde yoğunluk görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de geçişlerde trafik yoğunluğu devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi...

Hayattan, sağlıktan, aşktan, gündemden, en çok da aşktan konuştuk. Harika şarkılar dinledik ve bugünkü 4 saatimizi de böylelikle tamamladık sevgili dinleyiciler. Veda ederken bugünlük hepinize huzurla, dinlenceyle, keyifle geçecek bir akşam diliyorum. Hafta ortasında yarın saat 15'te ben Şeyma Şener tekrar Slow Türk'te olacağım. Buluşuncaya dek.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 dereceyle orta, Ankara 51 orta, İzmir 107 dereceyle sağlık açısından sakıncalı, Adana 65 ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 104 ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 64 dereceyle riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.

Marmaris'te bulacaksın. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk mikrofonlarından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Hafta usul usul ilerliyor, günlerden salı akşamı. Belki haftanın yorgunluğu omuzlarınıza çöktü ama unutmayın, sevdiğiniz bir insanın sesi, içten gelen bir nasılsın mesajı ya da sıcacık bir gülümseme bütün yorgunluğunuzu unutturabilir. Hayat telaşına kısa bir mola verin ve kalbinizden geçen güzel duyguları ertelemeyin. Çünkü aşk en çok da küçük anlarda büyür. Ben Selim Altın, sevginin hiç eksilmediği huzur dolu bir akşam diliyorum. Ve tabii ki şunu da vaat ediyorum, dinleyebileceğiniz en güzel aşk şarkıları her zaman olduğu gibi sadece burada. Geçmiş.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar bu durumun nedeninin tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere Avcılar Şirinevler, Mertel Çağlayan ve Zincirli Kuyu çevresinde araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa, Kağıthane ve Seyrantepe kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı, Göztepe Uzunçayır ve Altunizade yönünde trafik ağır ilerliyor. Temde Sancaktepe Ataşehir ve Ümraniye çevresinde yoğunluk görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de geçişlerde trafik yoğunluğu devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Bazen geçmiş eski bir şarkının ilk notasında, bazen de hiç beklemediğiniz bir kokuda çıkar karşınıza ve o an anlarsınız bazı insanlar hayatınızdan gitse bile hatıraları kalbinizin en güzel köşesinde yaşamaya devam eder. Geçmişe özlem duymak aslında yaşanmış güzel anlara duyulan saygıdır. Bu akşam geçmişe gülümseyin ama yüzünüzü yarına çevirmeyi de unutmayın. Ben Selim Altın, Slow Türk'te en güzel aşk şarkılarını dinleyerek sevgiyle kalmaya devam edin. Yeah.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün geçmişe özlem duymaktan konuşuyoruz. Belki çocukluğumuzun yaz akşamlarını, belki ilk heyecanımızı, belki de artık sadece anılarda yaşayan insanları. Zaman geri gelmiyor ama güzel anılar kalbimizin en değerli misafiri olmaya devam ediyor. Önemli olan geçmişe takılıp kalmak değil, o güzel hatıraların verdiği güçle bugünü daha anlamlı yaşayabilmek. Eğer şu an aklınıza biri ya da bir anı düştüyse bilin ki bazı izler hiçbir zaman silinmiyor. Ben Selim Altın, şimdi o duygulara eşlik edecek bir şarkıyla yayınımıza 20. saatte devam ediyoruz.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

Salı akşamında yayının sonuna geldik sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Umarım çaldığım şarkıları beğenmişsinizdir. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: Sağlığımı da önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.